0: kaseti koysana, ilham gelmiyor.
1: Evet. Durum iyi mi? Şekil iyi değil mi? Moralimiz iyi mi? Güzel. Güzel, benim de moralim iyi. Hazır mıyız?
2: Masal gibi eğlence başlıyor.
3: Hadi uyan artık. Dinleyicilerin seni bekliyor. Program

giderken alırsın. Alacak ya. Hayır be ya. Kahve içerken boğulacaktık, az kaldı gidiyorduk. Hazır mıyız gençler? Ama ben açayım bakalım hem komşuları. Güzel. Ya bu gençler benim çok acayip, benim çok edepsiz gençler bunlar. Günaydınlar efendim, günaydınlar hepinize. Merhabalar, günaydınlar. Hiç kimse yoksa, hiçbir şey yoksa Radyo Kral, Kral FM var. Aşım burada sizlerle birlikte. Sabahın o güzel, sakin, bereketli saatlerinde yine sizlerle birlikteyiz. Güzel, sımsıcacık, çok ama çok harika İskeçe sabahından. Hepçenize Trakya'dan. Dünyanın merkezinden hepinize günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Harikasınız yine bugün. Yine atraksiyonu bol, otomatik, ütopik, feminist. En çok onu seviyorum. Tatlıdır içilir suyu, kimseye benzemez huyu. Nice muhlis akar suyu. Yedin yine doymadın mı koca dünya? Ha? Herkesi yedin doymadın mı? Seni okuyup yazanı, Yunus gibi bir ozanı, koskocaman bir sultanı, yedin yine doymadın mı? Karnı büyük kocaman dünya. Susak ağızlı. Hey yavrum hey. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan geri işimiz ileri. İşimiz ileri şeytan geri. Hadi bakalım kolay gelsin. Günaydın. Kalimera seolus. Kalimera seolus. Apodiksendi kalimera. Seolu to kosmo. Good morning everyone. How are you today? Yes, the morning doesn't start with coffee and start with Radio Kral. Hangi daha kaç dil konuşayım? İtalyanca'da mı konuşayım? Hangi dilden konuşalım be ya? Günaydınlar. Günaydın Kalimera, Dobro Utro, Guten Morgen, Buongiorno, Bonjour, bütün Kral FM, günaydın Aşım Aga. Kim? Raif. Saat kaç? 6. Sabah 6. Raif Aga. Beşiktaşlı Raif. Koca kurt. Çok canım isteye gene, çok. Günaydınlar efendim. Hepinize günaydınlar, Almanya'ya günaydınlar, yollarda olanlara da günaydınlar, bizi dinleyenlere de, yolculuk esnasında şu anda bizi dinleyenlere de günaydınlar. Günaydın Ayşem abim, nasılsın? Bugün soru benden dinleyicilere. Evet, dinleyicilerin sorularını alıyorum. Ne sordun kız Aslı? Günaydın bakayım. Nasılsın, var mı bugün biber miber, tarla işleri, bahçe işleri falan var mı? Hayattaki en büyük korkunuz nedir? Bunu sor bugün dinleyenlere. İyi dinlemeler efendim. Bugünün sorusu Aslı kardeşimden geldi, Aslı Halimoğlu'ndan. Hemen not ediyorum buraya Aslı'cığım. Bugün bunu soruyoruz. Hayattaki en büyük korkunuz nedir? Oo, güzel soru. Felsefe de var içinde. Efendim biraz muziplik de var. Büyük Beşiktaşlı Aslı. Bir tanesin sen. Bir tane. Radyonun gülü, çiçeği. Şimdi Sezer diyecek ne oldu? Gül biz değil miydik? Yok anacığım, sen gül değilsin. Her şeyde olma garip. Kurban olduğum çalan bütün şairlerin şiirleri kadar. Gökyüzündeki kuşların kanatları kadar. Dağların taşı kadar size mutluluk, selamet, dertlerinize derman versin. Ray ray ray ray. Barış Manço'nun şarkıları kadar uzun ömürlü olsun hayatınız. Cem Karaca'nın anlamlı şarkıları kadar bereketiniz olsun. Günaydınlar hepinize. Umudunuzun hiç kaybolmadığı, çaresiz kalmadığınız, nefesinizin her şeye yettiği, çok sağlam kucaklaşmaların, güzel sohbetlerin olduğu, melodilerle dolu, bol öpüşmeli bir gün diliyorum yine. Hepinize günaydınlar. Gevşeme, gevşeme, sakin, sakin, sakin. Muhterem abicilerim, abilerim, kıymetli bayanlar, sevgili çocuklar, dinleyenler kulübüne hoş geldiniz.

Aslı demiş yok bugün işleri bitir, iş bitirdik biberi. Yok bugün iş. Çalışmıyoruz bugün. Aslı. Günaydınlar Yusuf abi, hoş geldin. Bacana kimse yoksa müzik var, Kral FM aşım var. Evet, onu bugün bu sabah paylaşayım dedim. Güzel olmuş mu? Mehmet Ali Bülent abim. Ömer Hayyam, cenneti ve cehennemi arıyordum. Dünyanın ve sonsuzluğun ötesinde görkemli bir ses yankılandı göklerde. Ne arıyorsun? Cennet de sendedir, cehennem de. Ömer Hayyam'la başladık. Hadi bakalım, güzelmiş bu sözler. Neyi affetmezsiniz günün sorusu. Onu yarın soralım mı abi? Hemen bir cevap geldi bile Aslı'cığım. En büyük korkunuz nedir diye tek tabanca yazmış. Dün niye bulmadın beni? Soruya cevap Allah korkusu sadece. Sadece Allah'tan korkarım. Başka kimseden korkmam. Öyle yazmış. Yetişebildin mi tek tabancam? Adamsın be. Bir kavanozun içer bugünden de geçer tek tabanca ses çıkarma. Allah'tan başka ilah, gözlerinden başka silah tanımam. Eyvallah, harika bir şarkıyla açılış yapacağız bugün. Cem Baba'yla tabii ki. Hiç aramadım, sonra konuşuruz onu bir ara. Günaydınlar tek tabanca, kolay gelsin kartalım. Canım benim, kolay gelsin. Bol öpüşmeli, bol çalış. Çok çalış bugün, çok. Arzu Hanım günaydınlar. Marabayın bayav, hey millet marabayın bayav. Bulgaristan'dan kucak dolusu selamlar. Brey, Bulgaristan'a kadar ermişler. Üst başımızda. Gelin kahve söyleyeceğim. Bulgaristan ne tarafı? Ha, yukarıdan Edirne'den geçeceksiniz Arzu, öyle mi? Okey okey. Bulgaristan dobro utro. İyi yayınlar dilerim aşım, kolay gelsin. Nasıl gidiyor yolculuk? Biraz yorucu, biraz sıcak ama değil mi Arzu? Benim en büyük korkum evlatlarım aşım. Rabbimin bir anneye babaya onların acılarını göstermesin. Herkes sırasıyla gitsin. Eyvallah. Aslı bugünkü sorun harika. Güzel bir soru. En büyük korkunuz ne diye. Arzu ablan da cevaplamış. Yolculuk iyi gidiyor mu Arzu? Aylin'im günaydın, hoş geldin. Barış Kalfa günaydınlar, hoş geldin. Fagan Hacı günaydın abim, günaydın. Günaydın kardeşim. Fagan'a kuvvet. Beline kuvvet. Aklına kuvvet. Fagan Hacı büyük Beşiktaş'tı. Hep Süleyman Saban'ın o söylediği söz aklıma geliyor Beşiktaş deyince ya. He, deli fişek. Tek tabanca ne dedi Süleyman Baba? Süleyman Saba. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Babak bak. Babak bak, bak bak ne söylemiş adam, buraya bak. Bak. İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz. Duydun değil mi Berket'im? Çilingir Berket günaydın. Güneşli bir Atina gününden günaydınlar abi. İyi yayınlar dilerim, kolay gelsin. Wow. Atina günaydın. Kalimera Atina. Muhterem abilerim, kıymetli bayanlar, yine dünyanın böyle dört tarafından mesajlar gelmeye devam ediyor. Atina'da Berket kardeşim orada. Atina'ya çok selamlar Berket. Bu ne? Niye güldün? Yüzün gözün açıldı değil mi? Böyle mesaj gönderince diye yazmış bir dinleyicim. Açıldı tabii, açılmaz mı? Yüzüm gözüm de açıldı, gönlüm de açıldı. Ne kadar güzel bir mesaj bu böyle be ya. Ray lay. Ama benim oğlanı Beşiktaş'ta yapmadın abi. Emirkan'ı mı? Forma alacağız, ondan sonra Beşiktaşlı olacak. Kızan çakal, canavar. Beşiktaşlı olacağım dedim. Emirkan'a hayır olmam dedi. Bir forma alayım sana, düşünürüz dedi. Süleyman Seba imzalı bir forma. Fagaracı Yusuf'a, Emirkan'a. Hey. Sağ olasın, sağ olasın Berket'im. Teşekkür ederim canım benim. Kolay gelsin, kolaylıklar diliyorum. Edirne'ye 148 kilometre kaldı inşallah. Kalmamış be ya. Hadi memlekete az kaldı. 148 kilometre gaza bir bassa. Eniştem gaza bir bassa böyle. Bas enişte gaza. Kahvaltı mı yapıyorsunuz yoksa kız? Edirne'ye 148 kilometre kalmış Esat. Kalmamış kalmamış. Hadi oradan Edirne'den Balıkesir arası ne kadar? 3-5 çay içtik mi tamam. Ha Abdurrahman'ı mı? Ben yine Emirhan'ı anlıyorum ya. Dur şimdi Emirhan'la cumartesi görüşeceğiz. Abdurrahman'ı Beşiktaş'ta yapamadık. Dur konuşacağız tekrar çocuklarla. Doğru yolu bulacak onlar. Onlar doğru yolu bulacak. Barış Kalfa günaydın. Günaydın kardeşim Yasin. Günaydın aga. Günaydın, o akşam bana gönderdiğini soracağım. Bakalım patrona. Bir gerçeklik payı var mı diye ben sana döner yazarım. Oya kardeşim hoş geldin. Günaydın. Oya'nın da bugün zannediyorsam son iş günü mü? O da tatile hazırlanıyor. Yarın vın.
kim tutar o yayı? Kaçtı? Tschüss, Afide Zeynli Almanya. Günaydın, hayırlı sabahlar. Bugün içim kıpır kıpır. Yüzümde kocaman bir tebessüm var. İnşallah bu güzel enerji gün boyu hepimize bulaşır. Bulaşsın. Bulaşır. Tamam. Rabbim herkese sağlık, huzur, bereket ve bol gülümsemeleri bir gün nasip etsin. Oya yarın kaçar. Kaçar tabii canım. Sen söyle, o arkadaş hani kimseden korkmuyor. Hanımı masaya vurunca... Yok, o yazan arkadaş evli değil Raif. Hanımı masaya vuramıyor, o vuruyor. Acayip vuruyor hem de. Elini masaya bir vurdu mu? Evet, ben biz Beşiktaşlıyız diyor. Bugünkü sorum aslından... Dünyadaki, yani şu fani dünyadaki en büyük korkunuz ne diye sordu Aslı kardeşim. Yarın da Mehmet Ali Birant abimin sorusunu alacağız. Geldi mi bakayım? Tek tabanca bize o bilekliklerden geldi mi? Beşiktaş bilekliklerinden ısmarlayacağım falan demiştim. Ne oldu? Eti püf. En kısa zamanda bekliyorum.

Ya işte ailenim ne varsın? Over dünya be kardeşim. Herkes yedi, büyük insanları da yedi. Fani dünya, mentaleci dünya. Günaydınlar abim, ne göndermişsin ailencim, ona bakmadım. Kemal Sunal grev yapıyor. Çalışmayacağım. Ben de çalışmıyorum bundan sonra. Oturduğum yerden çalışacağım. Günaydınlar ailemiz. Ahmet Hasan hoş geldin kardeşim. Büyük balıkçı. Abim günaydın, kolay gelsin, sesine kuvvet. Nasıl çıkıyor ses Ahmet Hasan bugün? İyi mi ses? Çatallanma yok değil mi? Akşam soğuk su içtim. Çok bol bol soğuk sucağız ondan be ya. Aslan parçası. Ahmet Hasan günaydın.

day. Cümleten selamün aleyküm. Yeni bir günün sabahında daha sağlıkla, sıhhatle gene beraberiz. Herkese çok selam kardeşlerim. Sana da kolay gelsin. Ömer Londra. Ömer, bugünkü soruyu duydun mu?

Kiminin saçı uçar, kiminin eteği. Hey. Şinanay da yavrum, şina şinanay. Cübbeli Aydın Lefteriz, vay vay. Günaydın Aşim Bey, ne kadar beyefendi kibar biri ya. Cübbeli Aydın Lefteriz, günaydın Aydın Bey. Sezer dün sizi arıyordu, buldum acaba. Okutacakmış kendini, nazardan, nazar duvaz.

Şinanay. Sevgili Aslı'cığım, bir değil çok korkum var ama ve lakin hasbunallahü vel nimel vekil demiş Aylin. Aylin'im. Zeus hoş geldin bakalım, günaydınlar. Evet, bugünün sorusu Aslı'dan geldi. Enteresan cevaplar da gelmeye devam ediyor Aslı'nın bu sorusuna. Aylin'im teşekkürler, kolay gelsin. Bugün grev var galiba, çalışmıyoruz galiba bugün. Milay Bolalli günaydın kardeşim benim. Pap pap pap pap dedim, bu ne? Günaydın yavrum. Günaydın, kolay gelsin bakalım tarlalarında çalışanlar. Traktörün üzerinde. Efendim, verespitin üzerinde, motorun üzerinde. Neredeyseniz artık canım, kolay gelsin bakalım. Çok sakin bir mesaj oldu bu Ali. Günaydın Ali Bey, kurdasanı. Yerim seni Haşim Bey. Tövbe ya, karpuz muyum ben bayağı? Dayım, mutluluk hormonu nasıl arttırılır? Bugün bayağı soru var, hayırdır bu? Hangisini cevaplayacağız? Mutluluk hormonu nasıl arttırılır? Onun çok yolu var, onun çok... Çok değişik yolları var onun, mutluluk orada. Nereden çıktı şimdi bu? He? Aslan parçası, yaralı ceylanım benim. Hayırdır oğlum, nereden çıktı böyle? Mutluluk hormonu nasıl artırılır? Bırak onu cumartesi soralım. Bugün soru var, yarın Mehmet Ali Birant abim soracak. He. Suzak ağzı, nereden geldi oğlum aklına? Mutluluk hormonu tabii, bak şimdi avokado, ceviz, karpuz yiyorsun. Hormon tavan yapıyor. Ballan cevizi karıştır. Anaman aman aman aman. Anacım anacım anacım. Kaptanım günaydın, hoş geldin. De bu şavuk dünyada güzel insanlardan bir tanesi, gemi kaptanları değil mi? Günaydınlar canlar, günaydınlar.

ne güzel de söylemiş Hacı Bektaş Veli. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar efendim.

günaydın. Tabii ki günaydınlar. Günaydın Haşim. Tüm Kral FM'e ailesine selamlar Almanya'dan. Merhaba bakan bacana. Merhaba bakalım be. Ateşini yolla bana. Gönder bakayım hangi şarkımış o. Tabii dinletiriz. Daha sokul bana. Pandora'nın sihirli kutusuna hoş geldiniz. Ne ararsan var. Müzik, sohbet, muhabbet. Dinleyicinin en güzeli. Burada.

Sıracım ne yaptın? Geldin mi sen? Kırköy'de misin? Neredesin bu oğlum? Günaydın. Ama anacığım sen dün yola çıktın bu saatlerde. Ne ara vardın? Rey. Almanya, Avusturya, hop oradan Sırbistan, Makedonya. Arnavutluk, hop. Yugo Meniçe. Sıram gelmiş.

Günaydınlar. Günaydın, günümüzü neşelendiren insan demiş Reyhan Hanım. Reyhan Hanım, dün gelemedim, kusura bakmayın. Aklım o iki tepsi baklavada kalmadı desem yalan olur. Vallahi kaldı. Şimdi iki... Reyhan Hanım'a dedim arasam müsait değildir. Hafta sonuna böyle bir iki samsı ayarlasanız da. Reyhan Mustafa, Reyhan Hanım günaydınlar. Çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte sohbet güzel olduğu için böyle anlamlı ve güzel geçiyor sabahlarınız. Sabahların kraliçelerine, sultanlarına günaydınlar. Hanımefendilere günaydınlar efendim. Hoş geldiniz. Sunduğunuz her şey yetmediyse yokluğunuzu sunun. Tuz menüde yazmaz ama eksik olduğu acayip bir şekilde hissedilir ha. Ne dersiniz? Ay, yemek güzel ama tuzu yok. Heh, işte tam da orada. Günaydınlar Timur.

Bu şarkıya bir girdim mi Aylin bütün Beşiktaşlılar yazıyor. Aylin kardeşim demiş. Yok mu abi be, ne gramı be ya. Öyle bir lüksümüz yok bizim. Yoruldukça öyle deyip tam gaz devam ediyorum. Kendini avutuyorsun yani Aylin. Çalışmayacağım bugün, Kemal Sunal'ı izledim. Kolay gelsin Aylin'im. Keçiciklerin de bereketli olsun. Onlara da selam gönderiyorum. Hayvanlara da selam gönderiyorum. Bitkilere de selam gönderiyorum. Merhaba incanlar. Taşlara da selam gönderiyorum. Bize günaydın yok mu? Tamam. Unutmayın bunu. Survivor'ım günaydın bayağı. Canım ciğerim benim. Günaydın aslan parçası. Neredesin bakalım sen bugün? Geliyorum seni almaya, karışa getireceğim seni. Dur be oğlum, bugün olmaz o, dur. Sen bir dinlen bakalım şimdi. Bir iki gün bir dinlen, böyle aile fertlerini falan gör. Orası kolay mı ya?

Suni'cim gönder bakalım kahve. İki tane gönder, patron da bugün burada demesin sadece. Bu da Rabbena hep bana diyor. Bana gönderdi sadece. Sen iki tane gönder bugün Tunic'in, tamam mı? Patos Coffee. Konstantino beni 41'de. Tino mu? Dinoz'un arkasında çektim. Tunic'in rahat. Ve bunlar bak, o baklavalardan yemedim, tatmadığım için oldu bunlar. Ya. Hep ondan ötürü oldu bunlar. Reyhan Hanım, o baklavaları tatmadığımız için böyle oluyor bunlar. Şekerim düştü Reyhan Hanım. Of course good time. Patos Coffee Konstantino beni 41 Dinos'un arkasında diyeceksin. Şaşkın aşım. Cahil aşım. Cühela. Milan'ımcığım beni dinliyorum. Çanakkale'ye sevgiler. Ahmet babama da çok çok sevgiler gönderiyorum buradan. Bir telaş, güzel tatlı bir telaş var herhalde. Pek dinleyemiyorlar bugünlerde. Ahmet baba. Çanakkale günaydınlar. Balıkesir günaydın. İzmir tabii ki. Nihat abim orada günaydın. Nihat abim bir mesaj gönderdi. Aa şimdi kusura bakma diyor. Tatil çok güzel geçiyor diyor. Geç kalkıyorum Perik, seni dinleyemiyorum. Abi diyorum kaç gibi kalkıyorsun mesela? Vallahi oturuyoruz sabaha kadar işte kitap okuyoruz böyle kurtlarla falan diyor. Yiyoruz içiyoruz, sohbetler harika oluyor Kuşadası'nda falan, o taraflarda. Çeşme'de falan böyle, İzmir'de. Dayı? Sabahleyin uyuyoruz bak kız hanım diye. Tamam abiciğim, eyvallah yani, ne demek. Estağfurullah. İzmir'e günaydınlar. Orhan Osman günaydın Droşoro'dan. Sen de bakıyorum Orhan Osman her yeri geziyorsun kartalım. Duruş oradasın efendim, şöyle bir şapçı tarafındasın, Dede Ağaç, Kavala falan. Sezer'e Senes'e gittin mi bak Sezer diyorum. Aa, düştü şeker, düşük şeker. Tuni acilen kahveyi gönder kardeşim, acilen. Efendim Patos Coffee'de Kalfa Pastanesi'nin, Gümülcülen'in Kalfa Pastanesi'nin Kalfa lokumlarını, Kavala kurabiyelerini ve çikolatalarını bulabilirsiniz. İyili markasıyla çalışıyor Patos Coffee. Lay lay lay lay lay lay. Raif okuyor burada dedi, yazayım sana. Tamam bak canım kardeşim. Aslan parçası yazdın da. Şarkıyı kim söylüyor? Mutlak bir gün öleceğiz. E olacak bir gün be ya. O yüzden siz amel defterine dikkat edin. Yani o önemli. Amel defterinizin o terazideki performansı da önemli bak. Bedeninizi, toprağı, ruhunuzu Allah'a verirken dikkat edin. Açmasınlar defteri. Eski WhatsApp'lar, Instagram yazışmaları. Amcacığım günaydın. Amel defterine dikkat. Dilek Hanım günaydınlar herkese demiş. Teşekkür ederim Dilek Hanım, sağ olun. Size de çok çok günaydınlar. Güzel bir sabah diliyorum. Yusuf abi bu ne ya? Ek takto klinunda... Ha, onları her yazın kapıyorlar. Ormanları kapıyorlarmış diye ek takto bir haber geçti. İskeçe'de yangınlar olmasın diye yine başladı ya, etrafta yangınlar falan. Allah korusun. Dünyanın başka yerlerinde de çok çok yangınlar oluyor. Dün tarlada biber topluyorum, yanımızdaki biri geçti. Kolay gelsin Aslı, Haşim seni soruyor. Cevap ver ona dedi. Ciddi mi Aslı? Hop Aslı, ne oldu abi? Haşim radyocu seni soruyor. Soruyoruz tabii biz dinleyicilerimizi böyle. Devamlı dinleyicilerimizi. Soruyoruz tabii. Arkadaşım arada Aslı, Haşim sana sesleniyor. Dinlemiyor mu? Yaz ona diyen oldu. Vallahi bastı. Yani dün senden başka herkes dinlemiş. Yani olay onu gösteriyor Aslı'cığım. Şaka diyorum, şaka. Bak insanlar seni ne kadar çok seviyorlar, değil mi? Aslı, Haşim abi seni arıyor. Hop. Günün yemeği Aslı'dan geldi. Aslı bugün çok verilmişsin. Sorular günün yemeği falan böyle. Bugünün yemeği fırında köfte patates. Harika, güzel. Yanına? Sadece köfte patatesle mi geçiyor? Salata malata, yoğurt murt, şırka murka, ayran mayran bir şey yok mu ya? Aslı. Zaten şekerim düştü, dur şimdi. My bestie and your bestie. Sit down by the fire. Your bestie says she. Sabahları aç karnına, öğle yemekten sonra, akşam da yatmadan günde 3 defa okuyacağım seni. Oku anacığım.

Katip Bey, size sağlıksız kahvenizle geliyorsunuz zaten değil mi sabahleyin, o yüzden. Sazımı asayım duvara şarkının ismi aşıma bir ya... Ya kalare. Timur niye öyle dedin oğlum? Ha, salata şimdi geldi. Patlıcan ezmesi. Bak, yerli patlıcanlardan közlüyorsun onu böyle. Mangalda patlıcan ezmesi. Bol samsaklı. Samsaksız olmaz mı ya? Samsak önemli. Bir dinleyicim sordu ya. Ha. Ne dedi bu sabah? Mutluluk hormonu nasıl arttırılır? Ha, samsak da buna çok iyi geliyor. Bak, ciddi söylüyorum. Samsak da mutluluk hormonu tavan yaptırıyor. İyi

Günay, günaydınlar sana da bakalım. Günaydınlar, günaydınlar hepinize. Seyda Nedris, Bobo günaydınlar. Nedim nerelerdesin Nedim? Bir yaz bakalım. Bir el atıver. Erkut Çilingir günaydın. Gülcan Aloğlu günaydınlar. Murat Kaba, Hüseyin Hacı Bedel, Cevat Nizam Orlanda günaydın. Doğukan İbrahim, Ertuğrul abim günaydın. Ve en kocaman günaydın Nazife ablama. Ablaların ablası günaydın Nazife ablacığım. Canım ablam benim. Fransa'yı tabii ki unutmuyorum. Orhan Tuna yalnız kaldı Fransa'da. Arkadaşlar tatile gittiler. Yalnız değil. Biz buradayız Orhan abiciğim. Günaydın. Aynur yengem günaydın. Golden Glass. Şaban Bey günaydınlar. Bulgaristan Deli Orman. Şevket Veli. Günaydın Şevket'im. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Patlıcan içinde bir de közlenmiş platin biberi ekleyelim. Ekleyelim dayı. Of of of of of. Ne güzel gider ama değil mi böyle? Sabah sabah iştahımız açıldı gene valla. Güray Guten Morgen. Hoş geldin Güray Guten Morgen. Alles klar. Wunderbar, wunderbar. So. Schön. Sehr schön. Patlıcan ezmesi, bol samsaklı biber platin. Sonra mutluluk hormonu nasıl artar? Arttı gitti.

0: Telefon nereden çıktı be Esad'ım? Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi günler, iyi yayınlar dayıcım. Patrona selam söyle, o telefon alınacak. O telefon alacak o. Ha geç gördüm diye mi gene? Hayır, bu sefer telefona denk geldi. Mesajlar yoğunluğundan dolayı ben geç okudum. Yanlış anlaşılma olmasın Esad'ım. Günaydın Esad'ım, Kalimera. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Lindao. Akşam öyle bir dolunay vardı ki, insanın böyle kendisini alıp denize gidesi geldi. Hamdi? Günaydın, iyi yayınlar. İstek bir şarkı olacak abi. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım Zahmet Olmazsa. Ne zaman dinlemeyi istiyorsunuz bu şarkıyı bakayım? Hamdi yazın bana. Bacanak, mutluluk hormonuna ne düşünüyorsun? Oradan aklıma geldi benim de. Ona baktım da yazdım ben de. Bacanam. Olabilir yani, o oradaki söylediği doğru olabilir. Evet.
1: Yaşa Tarkan.
0: Yaşa bakayım kara kız hanım benim. Yaşa. Sülü. Kardeşim sen o mutluluğu arayan arkadaşa dürümcüyü tarif et. Duydun mu bacanam? Ömer diyor ki Londra'da mutluluğu arıyorsa dürümcüye gitsin. Dürümcümüz bir tane ya, dürüm Gökçeler. Hazır dürümcü derken hemen bir bakayım, bir sponsor okuyayım. Teşekkürler Ömer'im. Sağ olasın kardeşim, sağ ol.
1: Kırsaniye gelsin. Oo, çek çek çek çek. Süper.
0: Çek çek, ha bakalım. Üçüncü Ova Yağlı Güreş Festivali ne zaman bu bayram? Festival Palace Kambu. Üçüncü Ova Yağlı Güreşleri. Kimler geliyor bunlar, bakın dur bakayım kimler geliyor. Oo. 10 Ağustos 2026 Pazartesi olacak. Tamam mı? Üçüncü Ova Yağlı Güreş Festivali 10 Ağustos'da. Oo, bayağı isimler. Recep Kara geliyor. Serhat Balcı geliyor. Abdullah Güngör geliyor. Salih Erinç. Cenk İldem. Fatih Çakıroğlu. Bunlar gelecekler mi Ova'ya bayram? Bravo valla. 10 Ağustos 2026'da Pazartesi günü. Okey, hadi bakalım, hayırlısı olsun. Bastır bakalım komşuya, bastır. Valla ben sıracım bilmiyorum, Nedim'e sabah yazdım yazmadı. Ne taraf nerede bilmiyorum. Avusturya'da mı, Bulgaristan'da mı? Eve mi geldi? Onda da BMW var ya, BMW. Çok takita, çok. Çok beygir var onda da, bilmiyorum şimdi, bak yazmadı da. Herhalde dinlemiyor. Uyuyor belki, dinleniyor sıracım, olabilir. Günaydın benim, sıram benim. Yakışıklı sıram benim.
1: Kenan Koduk diyoruz.
0: Hüseyin Hacı Bey, yazayım mı güzel bir söz? Dedenden değil ama 96 yaşındaki dedenin sözlerini kullanma. Yaz bakayım. Dur bakayım, Allah muhafaza ne yazıyor gene. Ertuğrul abi günaydın. Günaydın, hayırlı yayınlar Haşim. Çok sıcak sende, klima ve... Klima varsa var mı yolla? Klima burada şeyde, radyoda klima var Ertuğrul abi, de ben açmıyorum. Balkon kapısını birazcık açtığım için oradan biraz serinlik geliyor. Vallahi açmadım. Ne oldu? Günaydın canım Haşim'im, kolay gelsin. Sağ olasın Nazife ablacığım, teşekkür ederim. Biz aylakçı değiliz senin gibi, çalışacağız demiş Survivor. Kurt aylak mı oturuyor sanıyorsun? Oturduğu yerde de çalışıyor. Tarlanın bıçağı, ikindinin sıcağı pek tatlı olur. Acı bedel. Bas be çok. Bas gazayı Fagan Hacı, bas. Bas be çok. Bas. Dürüm Gökçeler. Allah elinizi versin, sizin sabah sabah şekeriniz mi düştü oğlum sizin? Bir kavanoz reçel bugünler de geçer. Aslı sordu, hayattaki en büyük korkunuz nedir diye. Müziksiz kalmayalım Aslı, müziksiz kalmayalım kardeş. Evet, dürüm Gökçeler, açlığı ortadan kaldıran mekan dürüm Gökçeler. Dürüm Gökçeler'in dürümünü yemediniz mi hala? Hala yemediniz mi? Mutlaka bir deneyin. Güler yüzlü bir personeli de var. Çok çok uygun fiyatlarıyla efendim. Çift katlı club sandviç ama tek kat fiyatına. Hamburgerler var dürüm Gökçeler'de. Ekmek ve pide de gerçekten etten hazırlanmış et döner. Çıkın çıkın gidin. Durun durun yiyin. Dürümcünüz Gökçeler. Çeşitli salata ve diyet salatalar da var. Samsaklı. Al sana hormonu. Mutluluk hormonunu nasıl arttırabiliriz? Buyur işte. Sihirli değneğin çalışıyor mu? Aydın Lefterizin mi? Çalışıyor veya nasıl çalışıyor? Genç daha o ya.
1: Sütbay barmanı, sütbay barmanı.
0: Efendim 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulakları tabii ki dürümde, dürüm gökçelerde. Kaliteli ve temiz ürünlerin uygun fiyatlarla buluştuğu lezzet dükkanı dürüm gökçeler. Okuldan yukarı doğru giderken hemen sağda. Kıvrılıyorsunuz okuldan yukarı gökçelerde. Bugün perşembe, gökçeler pazarı dinliyor mu bizi gökçeler pazarı? Pazarı selero kalimera. Pazar günleri de açık. Dürüm Gökçeler. Pazardan sonra Dürüm Gökçeler'e uğrayın. Dürüm Gökçeler açtı mı dükkanını? Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayağından gir. İşimiz ileri, şeytan geri. Dürüm Gökçeler. Hop hop hop hop hop hop. Neco? Bu gaza bas bakalım be. Bas bakalım be. Eh be. Hey. 697-22-0-25-50 Instagram'da Dürüm 800, Facebook'ta Dürüm Dürüm. Yedürümü, gör ömrünü.

Ya be Yusuf abi söylesene. Kendi yine çok çalışırmış gibi ben senin gibi aylakçı değilim diye. Oturmuş orada. Çolağın Ahmet'inden kahve içiyle. Laf bana da laf yetiştiriyor babak. Susak ağızlı baya kapçık ağızlı. Bulgaristan nerede bugün Bulgaristan? Günaydın, kolay gelsin kralım. Sen de sevinçle yapa yapa paraya oldun megastar. Ne alaka be ya? Megastar babak. Tarkan mıyım ben oğlum? Gevşeme Hasan Çarıkçı, gevşeme.

Raif kardeşim demiş, o mutluluk hormonu arayan arkadaşa mavi haplardan bir tane ver demiş. Dokanmasın mı Ahmet'im? Raif Ahmet dokanmasın mı çocuk?

Sağ olasın Faganacığım benim ben. Sağ ol, adamsın. Adamsın adam. Faganacı Yusuf'a şabaşım abisinden. Bugün Dünya Dostluk Günü'ymüş ailenin. Dünya Dostluk Günü'nüz mutlu, kutlu. Gerçek dostlarınız da çok olsun. Gerçek dostlarınız çok olsun.

Dalaşmayın çocuğum, dalaşmayın. Dobro otra. Bas meço, bas. Meço Bulgarca ayı deme. Vallahi mı? Bilmiyordum. Orada çok sağlam bir klarnocu var herhalde, ona diyor. Bas meço, bas. Meço mu diyor, neço mu diyor? Ben gene neço anladım be ya, baksana. İşte. Sağır duyması uydurulmuş bir misali bizimki Sezer. Sezer'im günaydın. The morning doesn't start with coffee, okay? Meço. Şey ama...

Oy mami. Bütün meçolar yazsın Instagram Haşim Çolak ha. Allah'tan Sezer var da hatırlatıyor bize onları. Bak bugün yeni bir kelime de öğrendik. Meço Bulgarca'da ayı demekmiş. Tamam, az önceki şarkıda söylüyordu zaten herhalde. Olabilir. Teşekkür ederim Sezer. Menajerim Sezer. Şimdi diyecek sağ olduk. Ne ara menajer yaptın bizi. Gecenin karar verdim Sezer. Menajerim yapıyorum seni bundan sonra. Dış ilişkilerden sorumlu. Instagram'dan sorumlu. O şimdi ne diyeyim şey olarak. O bilgisayar, o teknik işlerden sorumlu. Bu adam zehir gibi bu be. Zehir gibi bu be. Keskin zekası var bunun be. Aslı'nın sorusu bugün. Hayattaki en büyük korkunuz nedir dedi. Altına da ekleyiverdi Aslı günün yemeğini de. Fırında patates köfte, patlıcan bol samsaklı. Ama sonra Yusuf abim dedi ki o patlıcanın yanına platin biberi, içine kaşar ve peynir de doldurun dedi. Vay be ya vay. Çok canım isteye gene. Çok canım isteye çok. Ustalar günaydın. İnşaatlarda çalışan ustalara, çıraklara, kalfalara, koca kurtlara, yalnız kurtlara, tüysüz kurtlara günaydın.

Μας έχεις τρελάνει, ρε φίλε, μας έχεις τρελάνει. Στουτγκάρτ, United, Στουτγκάρτ. Μας τώρα, ρε ζε, πώς το έχεις, United. Δυο φορές κι ακόμα δεν μου φτάνει. Δουνιά το στούντιο είναι σκουτώσουν. Village Market Seller, δε φάνε. Village Market Seller, Instagram, τότε, είσαι μπέλε. Şubis kampanyalar, akıllı ve ucuz alışverişleriyle kaçırmayacağınız fırsatları takip edin Instagram'da. Hemen hemen her gün kampanyalar var. Village Market Seller'ı Gökçeler'de. Bugün Asfalt Boyu Gökçeler'de pazar da var. Asfalt Boyu Gökçeler. Good morning. Masa ekstralar edildi, masa ekstralar edildi. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Gökçeler'de. Evlere, iş yerlerine de servis var. Bulunduğunuz yerlere de telefon ediyorsunuz. Bir şeye ihtiyacınız var marketten. Village Market Seller'ı 15 euro ve ücret market Gökçeler'de. Evlere, iş yerlerine de servis var. Bulunduğunuz yerlere de telefon ediyorsunuz. Bir şeye ihtiyacınız var marketten. Village Market Seller'ı 15 euro ve ücret alışverişlerinizde evlerinize kadar getiriyorlar siparişlerinizi. Çalışma saatleri hafta içi.

Var, kız şeyler de var, kolaylıklar diliyorum onlara da. Aynalıma hoş geldin, günaydın. Cemal Süreyya. Niye Cemal Süreyya'dan başladım bu sabah? Aynalı baba. Aynalı baba, sana bir şey söyleyeyim mi? Yaşımız valla bak ciddileşmeye başladı. O yazdıklarınla. Baya baya ciddileşmeye başladı yaşlar. 35'i geçtik oğlum. Perikom yarın müthiş 1 Ağustos itibariyle. Yarın 1 Ağustos mu? Ciddi mi? Anam eskiler diyordu ya Ağustos'un 15'i yaz 15'i kış diye. Ya Bayram Bey, Ağustos geldi bakalım. Yavaşça yavaşça. Kurt. Beray'ım günaydın, günaydın. Çok fena aşık oldum abi. Çok canım isteyen. Can bu ister anasını satayım. Çok canımız istiyor. Çok Beray günaydın. Dürüm sarımsaklı mı sarımsaksız mı? Ya o sen nasıl istiyorsan bacanam. Gelince götüreyim seni. Yarın 31. Ha. Doğru be ya. Bir o zaman cumartesi oluyor. Tamam cumartesi doğru. Sağ ol Yasin. Ay, zehir gibi dinleyicim var vallahi. Bismillahirrahmanirrahim. Zehir gibi dinleyicim var benim be. Hey. Maşallah var vallahi. İşimiz ileri şeytan gel. Hadi bakayım. Sağ ol Yasin. Yarın ayın 31'i tabii. Yasin. Yollar sizi bekle çocuklar. Hadi bakayım. Aynalı baba diyor ki sen ne ara 35 oldun diyor. Zaman çabuk geçiyor Aynalı babacığım. Allah bak. Yaşlar ciddileşmeye başladı. Denk dur azıcık ona göre sabah sabah. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Eyvallah Fakatacı, teşekkür ederim. Evet, Perikom'dan 1 Ağustos itibariyle, yani onları yarın da tanıtacağım, cumartesi günü itibariyle müthiş kampanyalar var, şok indirimler. Efendim onları da yarın söyleyeceğim. Yaz boyunca devam edecek. Firaz 3'te Perikom, Seden ve Perihan züccaciyecimiz. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri var. Mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonu için her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Perihom İskeçe'de, Firaz 3'te. Şok kampanyalar cumartesi başlıyor Perihom'da. Deftenere, Survivor Deftenere. Çok canım isteye var. Ah, Survivor. Bizim Laz Ziya nerede bu oğlum? Yengem hoş geldin. Kalimera günaydın. Lamia güzel Yunanistan'dan selamlar. Camping in Interstation Spiro'dan bol selamlar. Öyle mi? Spiro'ya da çok çok selamlar. Kalimera Spiro. Kalimera Lamia. Lamia da dinliyor artık bizi. Ey Sezer. Lamia bile dinliyor. Lamia. Dilitirio, dilitirio. Kalimera Lamia. Ya abi senin evde mi boyuyorlar onlar? Kız anlar her işi yapıyor ama vallahi bak Mehmet Ali Birant abi, Yusuf abi her işi yapıyor bu kız anlar. Her işi, her iş ellerinden gelir bu gençlerin. Zehir gibi kız anlar.

mutluluk hormonu nasıl artırılmış? Sürme orucu oduda artıyor mutluluk hormonu. Orucu oduda sürmek lazım. Tabii canım. Pembe renk var, kırmızı renk var. Sezer Başkan der ki sarı var mesela, kırmızı. Oruç odu daha sürülecek dayı, bitti. Mutluluk hormonu.

Ve Avin Drive. Aracınız benzinsiz mi kaldı? Gazınız mı bitti? Evet, Avin Drive'a bir uğrayabilirsiniz. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu. Avin Drive Bandak Şaban. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Otel'in altında yepyeni Kikliko'da bitirdik Kikliko'yu da. Allah'ın izniyle bitti, bitti, bitti. 2,5 ayda bitirirler. Yani gülme Yusuf abi, gülme. Yusuf abi gülme. Çarpılacağız, gülme. Ya Almanya'da bizde işler daha. Nerede sizde işte Almanya'da? Bırak Almanya'yı sen de. German. Avin Drive efendim Kikliko'da. Ayrıca mini market ürünleri var ve çok kısa zamanda Mikel marka kahvesi de geliyor. Mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü, tezyak odun kömürlerini de bulabilirsiniz. Avin Drive Şaban Bandak. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaz yolu 4. kilometre. Emburiko'nun tam karşısında orası. Tam böyle doğru bir adres verdim. Emburiko'nun yani alışveriş merkezinin tam karşısında. İskeçe Portolaz yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de yanınızda ve hizmetinizde uygun fiyatlarıyla Elin Avin Drive Şaban Bandak. Hayırlı işler diliyorum Şaban abiye. Ceyhan sana da hayırlı işler, kolay gelsin. Yakup abi nasıl gidiyor? Var mı bir şikayetin? Çal bakalım oynamaları mentere Cahşim. Sabah sabah mutluluk hormonun arttı galiba Aydın Bey. Sabahtan beri ne çalıyoruz oğlum? Uzun hava mı okuyoruz? Urfa tarafından uzun hava okuyoruz. Sabahtan beri ne çalıyoruz? Kurt. Klarnet, mlarnet full gidiyor sabahtan beri. Meço. Neço.

Layla öyle mi arzu? Çok arzu yazdı. Ha şimdi biz de çok süper, çok şükür geldik. Türkiye'ye giriyoruz yavaş yavaş. Sınırda öyle mi arzucuğum? Harika ya. Vallahi iyi gelmişsiniz ha. Hadi bakalım oradan Edirne'den Balıkesir'e de yavaş yavaş böyle çaylar kahveler içilerek memleket havasını bir içinize kadar çekin böyle. Camları açın. Oh be. Memleket gibi şey var bu be. Hey. Kapı kolu mu? Yok be ya, kapı kolu. Kapı mı açılıyor? Oğlum bana niye söylüyorsunuz kapı kolunu? Kapı kolu, kapı kolu. Kollu kapı. Ela. Master Travel, let's go. Kapı kolu mu, kapı... Bakacağız, göreceğiz onları. Şimdi efendim, biraz ciddi olalım tabii. Çok da ciddi olmayan radyo istasyonuna hoş geldiniz. Günaydınlar radyolarını yeni açanlar. Şeref verdiniz. Master Travel biraz sonra.

Aslı, Sezen de senin sorduğun soruya cevap vermiş. Hayattaki en büyük korkunuz nedir dedim. Yalandan korkarım, yılandan korkarım, en çok yalancı yılanlardan korkarım. Bak cevaba bak.

0: İzmir'in
1: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo Kral FM.
2: Eyvallah Fakiracı, hazırladık efendim Master Travel. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Çok çok uygun fiyatlarla tatil paketleri Master Travel'de. Lamia'ya da günaydınlar. 3 milyon otele anında rezervasyon, Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri. Her akşam tempo turizm ile 20 euroya İstanbul. Yanlış duymadınız. 20 euro İstanbul efendim. Tempo turizm ile Master Travel'de. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini de var. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem Selanik'ten hem Sofya'dan hem Bulgaristan'dan hem Yunanistan'dan hem Türkiye'den alıp istediğiniz yerlere götürüyorlar. Havaalanında nerede indiyseniz oraya kadar gelip alıp evinize getiriyorlar. Arabalarda, lüks araçlarda kahve ve içecek servisleriyle birlikte. Bu fırsatları kaçırmayın. Master Travel'de Gümülcün Asaka 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde.

uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor Master Travel. Sosyal medya hesaplarını mutlaka gezin. Her günkü fırsatları uygun fiyatları ile birlikte kaçırmayın. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz Master Travel'e bir uğrayın. Instagram ve Facebook'ta Master Travel olarak yazın. Kendi özel sayfaları da var internette. mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel her akşam Tempo Turizm 20 euro İstanbul. Half time. Gucci Forum Asaresi.

Teşekkür ediyorum. Önce istikamet. Kütahya Tavşanlı. Vay. Kütahya'ya çok çok selamlar. Aklıma o şarkı geldi ya. Bodrum hakimi Mefaret Hanım vardı ya, savcı. Vay, ne şarkı aklıma getirdin Arzu. Nasıl kıydın Mefaret Hanım, kendi de kendi. Vay vay vay. Dinleyelim o şarkıyı, dinleyelim. Çok güzel. Tavşanlı Kütahya'ya da selamlarımızı gönderiyoruz. Radyo Kral dünyanın.

Alo, sesim geliyor mu? Zeus. Güven, günaydın. Aslan parçası. Sesin gelmiyor Kurt. Yayın yok bugün galiba demiş. Oğlum sen açsana radyoyu önce. Bak şimdi. Gaydır kopak. Sabahın erken saatlerinde uyanıp işe giden bütün kurtlara günaydın. Gazamız mübarek olsun kurtlar. Günaydın Güvenim, günaydın kardeşim. Hayırlı işler sana da. Eyvallah Fakaracı, sağ olasın. Kıza Fadazopoli efendim, 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza el becerileri, sosyal aktiviteleri, vizyonu ve profesyonel öğretmenleriyle okul derslerine desteğiyle, bakın burası çok önemli, okul derslerine desteğiyle birlikte yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in yanında yaratıcı etkinlik merkezi Kıza Fadazopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılık Kıza Fadazopoli ile meydana çıkartın. Gerçekten çok meraklı, çok itinayla çalışıyor arkadaşlar. Kıza Fadazopoli'de deneyimli muallimleriyle robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri ve Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için ise resim çalışmaları var. Tiyatro oyunları var, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler. Heydi mesela, eğitici, mutluluk, mutlu olmamız lazım. Hatırlıyorsunuz Heydi çizgi filmlerde. Kıda Fadazopoli efendim, yaratıcı etkinlik merkezi ESPA programı alan aileler için bedava. ESPA programı için sorularınız varsa kendilerine sorabilirsiniz. İletişim numaraları Facebook ve Instagram'daki Kıda Fadazopoli sayfasında var. Ben ama söyleyeceğim telefon numaralarını: 694-57-57-777, 693-28-96-372. Ön kayıtlar ve çok çok detaylı bilgi için, sorularınız için mutlaka arayın Kıda Fadazopoli'yi. Tanışın arkadaşlarla. Artı değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır ve bu merkezde parlar. Kıda Fadazopoli.

Bakalım. Ayhan Agam'a da günaydınlar. Ali Bey günaydın. Ayşe Bakacığım bir türkü yapacaksın mı? Aldanma çocuksun mahzun yüzüne. Hele kim söylüyor bunu Raif Ahmet? Aldanma mahzunsun. Timur neydi şarkının ismi Timur? Raif. Bak çocuklar sabah bir şarkı söyledi onu da unuttum. Aldanma çocuksun mahzun yüzüne. Ya şey şimdi tavşanı kütahya deyince Arzu orada bir şarkı vardı. Çok acayip bir şarkıydı o. Slow bir şarkı. Onu da bir hazırlatayım arkadaşlara bakayım. Onu da bir dinleyelim ya gerçekten. Karamamba Seyfettin dayı günaydınlar. Uzun zamandan sonra tekrar yazıyorum. Epey oldu. En son 17. yüzyılda yazmıştım. Neredesin oğlum sen Karamamba? Bir battal gazim vardı. Deli Kadir arada yazıyor. Ya Aydın Zurnacı Osman vardı. Mohito Mehmet falan vardı. Bunlar nerede be ya? Kışın yazıyor bunlar kışın. Gece

Yaşa güvenim. Zeus nerede Zeus? Ha, Ajda Pekkan'dan şey yok. Tamam, okey, okey. Ozan'ım günaydın, günaydın. Kahveler içiliyor. Oh be, buyur gel köye frappe içelim. De böyle şimdi mikrofonu bırakıp köye gelesim geldi valla. Sabahın bu güzel saatinde böyle köyde bahçeye kurulmuşsunuz. Kahvenizi almışsınız efendim. Radyoda Kral Efem. Ya bu kapçık ağızlı aşım car car car ötüye. Bir tarafta kahveler, bir tarafta sevdiğiniz insanlar yanınızda. Ne kadar güzel sabahlar böyle. Böyle güzel yaz sabahlarınız çok çok olsun efendim. Ozan'ın çok selamlar herkese. Özellikle Azat'ıma. Bayramba çorbacı ne yapıyor baba çorbacı? Ha? Çok edepsizsin çok. Canlara günaydınlar efendim.

güzel evler, güzel mobilyalar ve güzel insanlarla devam eder. Harika. Son model, harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres ve mekan Çilek Mobilya. Çilek gibi mobilyalar. Ve efendim bir çocuğun gülümsemesi en güzel oda tasarımlarından bir tanesidir. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşitli halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da çok çeşit ve en modern şekilde. Epipla Çilek, Çilek Mobilya. Mobilyacı nasıl İngilizce beğen?

Kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi Çilek Mobilya'dan ve bütün ürünlere 3 yıl garanti var Çilek Mobilya'da. Kaçırmayın yaz fırsatlarını, kaçırmayın. Çıkın çıkın Çilek Mobilya'ya gidin, tanışın. Güncel kampanyalar ve fırsatları da incelemek için takip edin efendim. Resmi web siteleri var: www.pedikoepiplo.gr. Çilek Xanti Pediko Epiplo bitişik halde de Facebook'ta 2541-06-8901. Cep telefonlarını bulabilirsiniz, adresi bulabilirsiniz. Ben söylüyorum adresi. Tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen yanında koskoca bir tabelası da var. Çilek Mobilya. Mobilyacınız Çilek. Ceykun günaydınlar, Ceykun'um, Coşkun'um. Andedi Marke Kiriye, Andedi Marke Aykan Duban, Kalimerasas. Yediniz karpuzları, kavunları akşam. Fakalacı akşam Ceykun'u arıyorum, dayı tam saatinde aradın diyor. Ne bileyim oğlum, gördün mü bizi diyor. Hayır görmedim diyorum. Bir şey mi görmem lazım diyor, dur fotoğraf gönderelim diyor. Yemek yiyilmiş Bobo da, Fakalacı duyuyor musun Yusuf? Ondan sonra Bobo bunlara karpuz kesmiş, kavun kesmiş, soğuk soğuk. Hey. Günaydın dayı, iyi yayınlar, iyi programlar dilerim. Dün Fener'deydim, saat 4 üstü falan işten kaçıyorum, durdum köşede markette. Ne göreyim baday? Onlar bana, ben onlara bakayım. Bakıştık birazcık. Çok canım isteye be, çok canım isteye. Karpuz değil mi Ceyhun? Ben ona bakayım.

Ceyhun sadece baktın karpuzlara değil mi yani? Soğuk karpuzlara. Kaç paraymış o karpuzların kilosu ve ellemedin değil mi karpuzu? Ha. Çok canım isteyen çok.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Kral FM, Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
6: Uy hemşerim. İyi yayınlar Haşim. Ben İsmet. Tatilimizi bitirdik. Belçika'ya dönüyoruz. Yolda mısınız İsmet Bey? Yunanistan'da seni aradık. Yunanistan'da beni bulamazsınız. Beni bulsanız yer İskeçe İsmet Bey. Koca Yunanistan'da beni nasıl bulacaksın? Uy İsmet Beyciğim. Belçika'da Gent'te dinleyen dinleyicilerim de var. Günaydınlar efendim. Babalara, erenlere günaydın. Yunanistan'da seni aradık, bulamadık. İnşallah önümüzdeki sene yakalarız seni. Selamlar. İsmet Bey Belçika yolundaymış. Bana niye göndermediniz doğrudan efendim bu mesajı? İskeçe'den geçtiniz mi? İskeçe'den geçmemişsiniz siz. Geçseniz İskeçe'den, radyocu Haşim nerede deseniz İskeçe'de gösterirlerdi hemen size. Telefon numaramı isteseydiniz. Hadi seneye be, seneye kısmet. Seneye ne kalmış, zaman çabuk geçiyor zaten. Bir gör azıcık be, bir gör azıcık dayı, bir gör azıcık. Denk durun, kudurmayın, denk durun. Belçika Gent, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Tatile gelip de Belçika'ya dönenler de varmış. Günaydın Erenler, günaydın. Ne güzel söylemiş Hacı Bektaş Veli. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diye. Aynen öyle işte. Ayağın taşa takılsa kalbini yokladı demiş Hacı Bektaş Veli. Doğru mu Belçika? Saygılar, selamlar Erenlere. Toast thank you to Bobo. Akşam yine çok hareketli, çok çok çok kalabalıktı. Bekirli Pereketi de Seydan İdris. Her cuma bütün yaz boyunca oğlak çevirme var. Bugün perşembe, yarın cuma. Yarın yine cuma mesajları gelir, kesin gelir. Diğer günler Amsterdam, cuma günü Arabistan. Furniture, mobilya furniture demiş diye yazmış. Carpenter değil miydi o Bayev Sezer? Şimdi aklıma geldi. Furniture, mobilya, ha doğru. Furniture. Haçat çok teşekkür ederim, sağ olasın. Bize de günaydınlar Aşım abi, iyi yayınlar. Günaydın kardeşim, günaydınlar. Ustanı yiyeyim senin. Akın Çerkez, Akın'ım günaydın. İnşallah usta seni böyle çok koşturmuyordur. Akın onu getir, bunu getir bakayım diye. Ayhan Usta, Kalimera Palikari. Koca kurdu biraz yorgun gördüm sanki ben Akın. Kurtlar yorgun, dışarısı sıcak, fayanslar ağır. Balkanların, Orta Asya'nın ve Trakya'nın en ünlü fayansçıları Coşkun Ceyhun Kaya ve Ayhan Duvan. Diğer zanaat erbabına da hayırlı işler diliyoruz. Bütün herkese efendim. Haç Allah Ziya'yı da getir de. Dosteki Tubobo Bekirli'de pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar hizmetinizde. Mangalbaşı lezzetleriyle, siparişe göre kokoreç, oğlak kuzu çevirmesiyle, tavuk çevirmesi kızarmış piliçleriyle, çeşit çeşit köfteler ve pirzolar, hepsi Tosteki Tubobo Seydan İdris'in dükkanında. Instagram adresi tabii ki var, orada paylaşımlar yapıyor. Tosteki Tubobo Instagram adresi. Peleketin Odapis Bekirli'de 2534-031-202-698-7596-105. Seydan İdris ustamız Bekirli'de. Günaydınlar sabahların sultanları. Kraliçeler. Akşam çok karpuz peynir yemiş, rahatsız biraz. Evet, ne rahatsızlığı olacak ondan be Akın. Şişirmez insanı fazla. Çok çok sık sık tuvalete gitmiştir. Kim dedi sana o kadar ye diye? Ha? Kim dedi Aykan'ım o kadar karpuz kavun ye diye? Tabii soğuk soğuk Bobo'da. Yemeğin üstüne mis gibi karpuz kavun. Tosteki Tubobo Bekirli'de. Aykan, bugün sana izin veriyorum. 12'de 12.30'da işi bırak. Hadi bakayım. Akın canı çekmiş be Aykan Akın. Çok canımız isteye çok. Ceykun. Çok canım isteye be çocuk. Karpuz mu ya? Ha uşağım ha.

Son kahvem işte bugün. Bizim de böyle bir kahve fincanımız olmadı ya bayağı. Bakın buraya bak. Ne kadar güzel bir kahve fincanı bulmuş. Filtre kahve mi o yoksa süzme kahve mi? Yoksa frappe benzemiyor. Filtre kahve. Son iş günü ve tatil. Ne kadar güzel, hafta sonu arabalara binip tatile memlekete geliyorsunuz. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Şey geldi aklıma, Can Yücel'in o sözü geldi. Bugün Dünya Dostluk Günü ya. Can Yücel demişti, salak salak sahipleniyoruz insanları. Sonra onların hiçbir şey olmadığınızı ya da olmadığımızı anladığımızda da üzülüyoruz demişti Can Yücel bir konuşmasında. Olsun varsın. Dünya Dostluk Gününüz kutlu olsun.

Yok bugün Şaban baba, yok bugün. Cübbeli Aydın Lefter. Paralar yatmamış iyi banka. Bankada hiç para yok, şaba parası yok. Gittim bankacıya dedim, para dedim. Ne parası onlar dedi, şaba parası dedim. Adam bana baktı, ben de ona baktım. Böyle oğlu karpuz gibi. Bakıştık kaldık kaçtık, yok dedi şaba parası. Ya ondan sonra şaba istiyorsun Aydın Bey. Yok anacığım bundan sonra bedava. Ya karpuz ya para, kabul. Karar ver.

Yaşa Cahidir yaşa. Yine güftesi Mehmet Sadi Bey'e, bestesi Hacı Arif Ali Bey'e ait olan Alafranga bir şarkı dinletmeye hazırlanıyorum. Siz de hazır olun efendim. Belçika'ya selamlarımızı gönderdik. Geçiş yolunda bir hava almak istiyorsanız buradan geçerken anne yolda bir alo deyin canım. Instagram'a Haşim Çolak. 693 yok telefon numarasını vermeyeyim şimdi. Günaydınlar, günaydınlar canlar, günaydınlar, hoş geldiniz. Açın artık şu radyonun sesini veya. Güzel insanlar.

Florida zeytinyağları bütün yıl boyunca çok çok kaliteli zeytinyağlarıyla tanıştınız tabii ki. Alışverişlerinizi yaptınız. Vistoni'da, Yalımlı Kopter'de çok teşekkür ediyorum bütün müşterilerine. Gerek Batı Avrupa'da gerek memleketimizde yine devam ediyor tabii ki. Vistoni'de de zeytinyağı satışları, harika zeytinyağları var. Bir yıldan beri tanıtıyorum onları. Mükemmel kokusu, harika lezzetiyle sofralarınıza, sağlığınıza, yemeklerinize asırlık bereketiyle Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikasında

bütün bilgiler var efendim Almanya için. Instagram'da Vistoni'de olive oil, zeytinyağları, Yalınlıkopter'da üretim yeri, fabrikası. Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları Mert, teşekkür ederim. Hayırlı ve bol bereketli bir sezon diliyoruz yine bugün. Onlar da Vistoni'de soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları da bütün üreticilere önümüzdeki sezon için bereketli bir yıl diliyor. Eyvallah gençler, sağ olun. Vistoni'de zeytinyağları,

ve Rafa Leo Fenerbahçe'de. Heyecanlanma, dur sakin. Heyecanlanma. Fenerbahçe taraftarını ve Fenerbahçe takımını tebrik ederim. Akşam 2-1 kazandılar. Samsun Spor da kazanmış. Yasin maçı nasıldı? Fener'in maçına baktım. Son 10 dakika bayağı böyle telaşlı geçti. Tebrik ederiz takımları. Tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi de. Bu sene gerçekten çok acayip bir lig olacak. Kaliteli takım yapmış Fenerbahçe. Onu gözlemledim. Türk oyuncu var mıydı be Yasin? Onu görmedim sadece. Ha kaleci. Bizim Mert kaleci. Eski Beşiktaşlı. Eski Fenerbahçeli. Beşiktaş gene Fenerbahçe'ye geldi. Bu Greenwood acayip top oynuyor yalnız Yasin. Of of of of of. Çok can yakacak çok. Tamam be alkışlarısın. Tamam be şş. Alkışlamayın oğlum tamam. Yeter. Bak şimdi be. Abi en çok Asensio'yu beğeniyorum. Var ya Asensio. Harika. Ve Leo Fenerbahçe'de. Bizim şey ne oldu ya? Muhammed Salah gelecekti bir ara. Ne oldu o mesele? Gelemedi galiba. Para toplayamadık. Biz en iyisi cuma günleri cumadan sonra camide biraz para toplayalım da anca alabiliriz Salah'ı. Abi gelseydi iyi olur da gelemedi. Çattım belacıklara. Gene bu sene bir şey olmayacak. Boşa geçecek. Osimhen'i satıyorsunuz mu Osimhen'i? Satıyorlar mı Osimhen'i? Onu alalım hiç olmazsa be. Hadi benden sizlere fırında patates tarifi 1 kilo dilimlenmiş patates. 150 milimlik sebze. Bulyon Yunanca zomola kanikon. 80 mililitre zeytinyağı, vistoni de zeytinyağısı. 1-2 limon suyu. 2 diş samsak. 1 yemek kaşığı hardal, keklik, tuz ve karabiber. Alın size fırında patates tarifi. Mehmet Ali Birant. Günaydın Ayşim abi. Yalnız Fenerbahçe akşam kazanmadı. 1-1 bitti. Turu geçti. Turu geçtiği için evet. Turu geçtiği için tebrik ediyorum. Samsun Spor'u gördün mü Adnan? Samsun Spor geçen sene de iyi takım yapmıştı. Bu sene de iyi takımları var. Bunu geçtiği için tebrik ediyorum. Alkışlar Fenerbahçe. En büyük Fener diyormuşum. Adnan. Denk dur Adnan. Bunu geçtiği için tebrik ediyorum. Alkışlar Fenerbahçe. En büyük Fener diyormuşum. Adnan. Denk dur Adnan.

Birini alalım bari bacocuğum. Bir zamanlar bizde de vardı Abu Bakar, Pascal, Numa. Hatırladın değil mi Survivor onu? Ey Pascal'ım benim be. Manyak Pascal. Öyle Beşiktaş'ın futbolcuları öyleydi bir zamanlar ya. Süleyman Baba diyordu. Bak hep Süleyman Seba'yı rahmetli anıyorum. Allah rahmet etsin. Ne dedi baba? Beşiktaş şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlık bir değer manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi bir insan olmaktır. İyi insan olmadan Beşiktaşlı olmaz diyordu rahmetli Süleyman Seba. Büyük başkan, Allah rahmet etsin. Acaba şimdi bizi bir görüyor mudur acaba bu Beşiktaş'ın durumunu? Sen nasıl baktın o maça? Sallama, çok kötüydü Fener. Be, size de azıcık pozitif enerji vermeye. Sabah bir dinleyicim sordu ya, mutluluk hormonu nasıl artırılır diye. Fenerbahçe'den bahsederek mutluluk hormonunu arttırmaya çalışıyorum. Fenerbahçe taraftarının Yasin'in yazdığı cevaba bak Adnan. Sallama, çok kötüydü Fener. Allah'ım yarabbim. Olmaz be. Hayır be. Katiyen de olmaz be. Hayır. Adam negatif başlıyor lige. Ey. Deyip o İranlı futbolcuların lafları aklıma geliyor. El ente zıkkımıl ülük minel zeynel el bülük. Te ente zıkkımıl mülük ve minel el şerrina ma fişkella bülük Fenerbahçe. Heh, buyur. Ha, buyur işte. Evet, işimiz ileri şeytan geri, ne yapacağız gene hiç bellidir. Ha, Adnan da öyle demiş. Yalnız benim hoşuma gitmedi. Geçen seneki Fenerbahçe'yi görüyorum. Daha erken Adnan. İsmail Hoca iyi futbol oynatacak, ben inanıyorum. Daha 4-5-6-7 tane aldınız mı şey? Transfer yaptınız mı?

Dürüm Gökçeler, açlığınızı ortadan kaldıran mekan Dürüm Gökçeler. Bugün Gökçeler'in pazarı da var, bayramı var diyecektim, evet. Pazarda bizi dinleyenlere de selam olsun. Kalabalıktır şimdi, Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan tatil için gelenlerle birlikte Gökçeler pazarı böyle kalabalık. İşte o pazardan çıktığınız zaman, yukarı doğru okuldan kıvrıldığınız zaman Serra'nın fırının önünden geçiyorsunuz. Cengiz ve Serra fırın var hemen Gökçeler'de orada. Kolay gelsin onlara da. Sunay bayağı zamandan beri yazmıyor. Cengiz Serra fırında çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Fırıncılık zor zanaat. Bütün esnafımıza kolay gelsin beyav. Hep canım. Ne demiş ünlü düşünür? Dürüm dürüm dürüm demiş. Dürüm Gökçeler. Keser döner, sap döner, et döner, tavuk döner, Dürüm Gökçeler. Dürümünüz, Ömer kardeşim ne demişti? Çıkın çıkın gidin, durun durun dürüm yiyin. Çift katlı club sandviçler tek kat fiyatına. Hamburgerler, ekmek ve pide de gerçek etten hazırlanan et döner. Çıkın çıkın gidin. Harika lezzetli malzemeleriyle hazırlanan dürümleri bir yiyin, bir deneyin. Gökçeler dürüm, çok çeşitli salata ve diyet salata. 100 gramlık büyük boy et ve tavuk sulakları en büyük boy. Daha tatmadınız mı? Gökçeler pazarından sonra bir uğrayın. Dürüm Gökçeler açık. Sizi bekliyor. Dürüm Gökçeler. Kaliteli ve temiz ürünleri uygun fiyatlarıyla buluştuğu adres lezzet dükkanı Dürüm Gökçeler. Size hiç de uzak değil. Pazar günleri de açık. Bir telefon ile siparişleriniz evinize, iş yerinize, tarlanıza kadar geliyor. Denize kadar gelmiyorlar. Şimdi o kadar birazcık uzak orası. Telefon 697-22-0-25-50 telefon numarasını Insta'da Dürüm 800, Face'de Dürüm Dürüm yazıp oradan da bulabilirsiniz telefon numarasını. Dürüm Gökçeler. Hayırlı işler çocuklar. Canınızı sıkmaya geldim. Beşiktaş maç kazanmak için tutulmaz. Bir başkan bunu söylememesi lazım. Ben başarısızım ama hata bende değil. İşin içinden sıyrılmak. Yapmayın, bıraksın gitsin aga. Kim bıraksın? Fenerbahçe için mi konuşuyorsun Sezer, yoksa Beşiktaş için mi? Sezer! Öyle dedi ya işte başkan.

0: Maç kazansın, kupa kaldırılsın diye tutulmaz. Beşiktaşlı bir değer manzumesidir. Dürüstlüktür. İyi bir insan olmaktır. Biz Beşiktaş'ımızı şampiyon olsun diye tutmuyoruz Sezer'im. Beşiktaşlı Sezer.
1: La la lay la la lay la la lay la la lay la la lay la la lay. Aa, hangisiydi o ya? Dur bakayım. Hah.

0: Adnan kardeşim demiş para var mı abi ama bu yapıyı yıkamadık bir türlü 12 seneden beri. Nasıl yapılmış bu arkadaş bu bayan? Ne yapılmış bu böyle bayan?
1: Ne kadar güzelsin, doyamam bakmalara, sen benim her şeyim.
0: Bu çok güzeldi. Hem de bizde temiz para var, diğer rakibimiz gibi kara para değil. Her hafta bir yöneticilerini içeri alıyorlar. Vallahi mı? Gene mi aldılar merkeze? Bak bak bak bak azıcık buraya bak. Maşallah maşallah maşallah. Takdire şayansınız Adnan'ım gene. Takdire şayan.

Nereden girdin o konuya be Sezer şimdi? Bunları yakından anlatacağım ben sana, tamam mı? Düğüne geldiğim zaman. Düğüne gelirken dürüm getireyim mi sana? İster misin dürüm? Akın Çerkez, Akın'ım ne yapıyor bakalım ustan? Ah ah. Çok canımız istiyor soğuk karpuz gene, çok. Kalimera apoto... Kalimera στο φίλο μου. Ακούς, εργάζομαι στο σπίτι. Κάνω κάτι δουλειές. Carpenter. Sensiz bir çekiç bile vuramayam. Seni açtım, ona göre işe başladım. Kolay gelsin İngiltere. Kara bela, yedi bela, Hüseyin Banderas. Yunanca başlamışsın, Türkçe yazmışsın, İngilizce de bekliyordum yazasan diye. İngiltere'ye selamlar Ömer. Bizim arkadaş geldi. Tilkinin dönüp dolaşacağı yer gene kürkçü dükkanıymış. Ne yapacak? Yarı dünyayı dolaştı, gene oraya gitti. İngiltere'ye günaydınlar. İngiltere'ye de çok çok selamlarımızı gönderelim. Maşallah, maşallah. La la la la la la la la la la la la. Taliska'yı satıyoruz abi. İstemiyoruz. Satılan mal geri alınmaz. Bir zamanlar biz satmıştık onu. Lay lay lay lay lay lay. Saidoğlu Günay. Günay'ım günaydın, kolay gelsin. Drostik markasının bütün ürünleri, matkap çeşitleri var. Odun ve metal her boyda merdivenler var. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatları ile Saidoğlu Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar 35 euro. İnşaat ve ev malzemeleri, tarla ve bahçeniz için malzemeler, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, her türlü çeşitte boyalar, seracılık işinde kullanılacak türlü malzeme ve ekipman. Saidoğlu Günay'da. Lakaki fayans kolası, Sigma fayans kesme makinelerinin en küçüğünden en büyüğüne kadar 30'dan fazla köşeli çeşit, ferozollar ve pervazlar. Saidoğlu Günay İskeçimiz Kşanti'de. Panagiç Aldar 124'te. www.ergaliahromata.gr web siteleri. Ay la la la. Panagiç Aldar 124'te kat markasının bütün ürünleri, bütün el malzemelerini ve yedek parçalarıyla birlikte bulabilirsiniz. Saidoğlu Günay'da. Sosyal medyada da paylaşıyorlar. Bazen böyle indirimleri falan takip edin mutlaka. Belahrom. Saidoğlu Günay. Kolay gelsin çocuklar. 2541 071 086 690 711 85 46.

İşlediğiniz ev sahibi karpuz gibi hiç karpuzu... karpuz getirdi. Ha, bak işte görüyor musun? Çalıştığınız evde karpuz getirmişler. Yazın meyve... Yani yazın en güzel mevsiminin... Yazın en güzel meyvelerinden bir tanesi. Karıştırdı beni de. Bakın gördün mü Aykan Duman nasıl karıştırdı beni de görüyor musun? Üstünü çizeceğim onun. Ceyhun. Amel defterine dikkat, amel defterine. Aa, şöyle bakalım be. Hadi be Nedim'cim be. Herkes seni soruyor Nedim nerede diye. Selamün aleyküm Ayşem abim. Cümletten hayırlı sabahlar ve aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Biz dün Münih amcaya vardık. Çok şükür bu sabah geldik. İnşaata beraber amca ve oğlu ile çomonta atmaya. Haydi gene. Yarın inşallah inşaatı bitirip hafta sonu Yunanistan'ın yolunu tutacağız. Abi sen yola çıkmadın mı Nedim dün? Arzu Hanım da sordu nerede diye Nedim diye ne taraflarda? Vallahi sıram gelmiş. Adam gece mece uyumadım diyor memlekete gelmek için bastım gaza diyor geldim diyor. Ha sen cumartesi günü yola çıkıyorsun Nedim. Ha okey zo ah zo ya. İhliye bitti. Das mein Auto Mönchengladbach Borussia Dortmund. Ya zo ya. Ya kurt daha yola çıkmamış. Aaa. Okey. Ben karıştırmışım herhalde gene.

Ha, çomonta işleri de var bugün. Ha, güldenlik de kazanacağım. Bak bak bak bak. Gaz parası be, çomonta atacaklar. Güldenlik de var işin içinde.

Engin Mustafa'ya da çok selam söyle. Bak, Nedim'im orada bayağı iş var. Ha ben sandım öyle bir odaya çomonta atacağınız. Makineler gelmiş, Engin Mustafa usta orada. Bak bak Nedim çalışıyor da. Vay be canım kardeşim, hadi kolay gelsin. Oh. Çağırayım hemen Ceykun'la Coşkun'u, Aykan Duman'ı. Engin Mustafa, kolay gelsin bakalım, hadi bakalım. Çomonta atacaklar, adam ondan sonra yola da çıkacak. Haydi bakayım. Kapı kolu mu bu bayağı? Şaka mı? Karpuz mu bu bayağı? Eyvallah eyvallah, o zaman siz işinize bakın. Yasin, Gürkan abinin haplarıyla karıştırdın galiba. Bak adamlar çomontaya atacaklar, çomonta konuyorlar, ondan sonra çıkacaklar yola. Yasin Say, dün sana biri selam söyledi ama şimdi burada mikrofondan söylemeyeyim, yazacağım ben şimdi, tamam mı? Ne zaman geliyor dedi ya.

Güneş Gold Kuyumculuk yine yanınızda, yine yarınınızda. Yaza yine damga vurdu. Söz, nişan, düğün alışverişlerinizde o büyük kampanyadan yararlanın. Yaz sonuna kadar bu kampanya devam edecek Güneş Gold'a. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold İskeçemizde, Platiye, yani şehir merkezine çok yakın. Zarafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, çok çok çok çeşitlerin, kalite ve kazancın şehrimiz İskeçe'deki kuyumcusu Güneş Gold Kuyumculuk. Mikhail Karulli 22 A'da 2541-1025-79 699-571-01. Güneş Gold Kuyumculuk olarak sosyal medyada da fırsatları ve kampanyaları takip edebilirsiniz. Güneş Gold yanınızda ve yarınınızda. Aslı kardeşimin sorusu bugün. Hayattaki en büyük korkunuz nedir dedi. Bugün bu soruya yanıtlar bulduk. Yanıtlar gönderildi. Yarın yine bir dinleyicimin sorusuna yer vereceğiz.

Perikon'da, Sedan ve Perikon'da Tiras 3'te efendim dükkanları. 1 Ağustos'dan itibaren şok kampanyalar ve indirimler, onları yarın açıklayacağız. Halkidiki'de de çalışıyor arkadaşlar. Kolay gelsin Halkidiki'ye de. Çok çok selamlarımızı gönderelim. Perikon yaz boyunca devam edecek bu indirimler ve kampanyalar. Sosyal medyadan da takip edin. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, plastik, her türlü ürün Perikon'da. Çok büyük yaz kampanyasıyla şok fiyatlar, züccaciyecimiz Tiraz 3'te Perikon'da.

lay lay lay lay lay lay. Can Selim günaydınlar. Esen Besimoğlu kolay gelsin. Özbay Usta İsmail. Özbay'ım nasıl geçiyor tatil? Hacı Melih günaydınlar. Hüseyin Ardoğlu. Boyacılar Yenice günaydın. Atakan Talatoğlu. Mehmet Bargan. Memo. Almanya Coşkun Mutuş. Merhaba Derya Anoğutoğlu. Derya'cığım kolay gelsin. Ahmet Kadri kolaylıklar diliyorum ve Spartakus Kung Fu Okulu Das Kolas Haşim Bandak günaydın. Bizim bu Güngör nerede be? Hasanoğlu Güngör. Alo. Esen Şinasyol Esen'im kolaylıklar diliyorum. Oo hocam. Murat hocam kolay gelsin. Selimoğlu Aykan.

İrfat'ım ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor tatil? Tatile geldi arkadaşlar. İrfat, büyük Beşiktaş'tı. Hadi bakalım, güzel tatiller olsun. Servet Doğan abim, Servet Doğan, Fransa. Bonjour.

0: Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo.
1: Aklında tutan sizim yolunuza yoldaş olan, yolda darda, zorda kalan bizi arayabilir. Azizim, günaydınlar, kolay gelsin efendim. Zaten 11.41 olmuş bile. Hena, hena, hena. Gün olur, dün olursun, bugün var, yarın yok olursun demiş eskiler. Boşuna söylememiş, ne varsa eskilerde var. Dünya dostu gününüz kutlu olsun. Aradınız mı dostlarınızı? Arayıp hatır sordunuz mu? Bugün dünya dostu günüymüş dediniz mi? Leyla ya da Neyzen Tevfik'ten bir tane bir şiir falan gönderebilirsiniz he? Yeryüzünde bulunabilecek en asil, en neşeli, en sıcakkanlı, en samimi ve hayatınızda onlar varsa güneş her gün daha parlak doğar. Trakyalı diye yazılır. Merhaba canlar. Katibim yaz bakalım. Trakya'da psikolojik tedavi yöntemi.

Çünkü benden daha fazla reklamını yapıyor Ömer'in dürümün. Dürümün kralı, lezzetin adresi. Sarılırken bile mutlu eden, yedikçe yenilen tek şey. Dürüm. Çıkın çıkın gelin. Yeni slogan harika. Harikasın Ömer. Dediğim gibi buraya geldi, alıp seni doğru dürümcüye götüreceğim. Diyeceğim bakın bu adam ta İngiltere'den, Londra'dan sizin reklamınızı yapıyor. Bu kadar. Ömer işleri nasıl gidiyor? Havalar nasıl Londra'da? Bir bahset bakalım bize biraz. Yarın seni canlı yayına alayım mı? Sezer'den sonra. Biraz sohbet edelim bakalım. İngiltere'de havalar nasıl? Kraliçe ne yapıyor? Şöyle bir geçmişten bir anlatalım bakalım. Geçmişi tartmaya terazi, gömmeye arazi yetmez diyormuş Ömer. Gönül pencereleriniz her zaman açık olsun kıymetli dostlar. Kıdem Fadasopoli'yi hemen tanıtmak istiyorum. Önemli çünkü 5-12 yaş arasındaki çocuklarımız için çok çok çok çok önemli. Öncelikle Kıdem Fadasopoli Özbay kardeşime, orada çalışan bütün muallimlere, bütün çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Tebrik ediyorum. Yeni açıldı. Hayırlısı olsun. Arabacıköy Bekirli yolu üzerinde. Hena. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdem Fadasopoli. El becerileri var, sosyal aktiviteler süper. Profesyonel öğretmenleri, muallimleriyle okul derslerinize de yardımcı olacak Kıdem Fadasopoli. Robotik, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri, yaratıcı etkinlik merkezi Kıdem Fadasopoli, Arabacıköy Bekir yolu üzerinde KEP'in yanında. Telefon numaralarından arayabilirsiniz. Her türlü sorunuz varsa sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. ESPA programı ile ilgili bilgi alabilirsiniz. ESPA programı alan aileler için de bedava efendim. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıdem Fadasopoli. Ön kayıtlar tabii ki başladı. Cep telefonu 694-57-50-777, 693-28-96-372. Facebook ve Instagram'da Kıdem Fadasopoli yazın. Bütün bilgiler orada. Değişik branş ve kategorilerde de öğretmen de arıyor Kıdem Fadasopoli. Kolaylıklar diliyorum kendilerine. Hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun.

Kardeşim her gün olduğu gibi çalışıyoruz. Çalıştırıyoruz o süpermarket. Senin o süpermarket benim havalar. Havalar dün çok sıcaktı. Bugün normalleşmeye başlıyor. Artık 24'lü derecelere falan kadar geldi. Bu sene bayağı sıcak oldu ama size de Ömer gerçekten. O bölgelerde böyle. İngiltere karşıda Almanya, Hollanda.

The morning doesn't start with coffee. Start with Radio Crowd. Zaman tünelinde bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Ferdi Baba, iyi dinlemeler. Raif Ahmet, sana da gönderiyorum bu güzel şarkıyı.

0: Ömer kardeşim demiş ki ben 14 seneden beri buradayım. Bu seneki kadar sıcak görmedim.
1: Evet.
0: Lay lay lay lay lay lay. Aynen Ahmet Hasan'ım. Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz? Yaşa Ahmet Hasan. Çok da güzel yerde girdi bu söz. Adamsın.

olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi babamız? Ahmet Hasan gönderdi bu güzel mesajı. Teşekkürler. İşte her zaman söylüyorum, radyo böyle aktif dinleyicisiyle çok çok daha güzel oluyor. Sağ olun, var olun. Gönül pencereniz açık olsun aslan parçaları. Teşekkür ederim. Ömer Dürüm'den gönderdiler. Selamlar Aşık abicim, kolay gelsin sana. Tabii ki de bekleriz Ömer Bey, ikram ederiz ona güzel bir dürüm. Bir tanem be ya. Ha bana yok ha. Ömer acayip reklam yapıyor sizi vallahi. Kolay gelsin Dürüm Gökçeler. Pazardan çıktığınız zaman acıktınız öğlen vakti. Dürüm Gökçeler'e mutlaka bir uğrayın. O lezzetleri bir deneyin derim. Dürüm Gökçeler okuldan yukarı doğru giderken hemen sağ tarafta çok da harika güzel bir dükkan mekanı ile siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Dürüm Gökçeler. Alev Hanım hoş geldiniz. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Alev Molla. İyi günler diliyorum.

Vallahi iyi geliyor böyle arada arabesk şarkılar, gerçekten iyi geliyor. Bugün Dünya Dostluk Günü ya, çok kıymetli bir dostum göndermiş. Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir. Biz dostumuzun her daim yanındayız, ayrılmayız demiş. Ya bu arabesk şarkılar da olmasa acımızı kim anlatacak?

Söyle İbrahim Baba, söyle Ferdi Baba. Ah ah. Günaydınlar, selam günaydın Agam. Tüm Batı Trakya selam olsun Yunus Agacım. Günaydınlar, tünaydınlar olsun radyolarını yeni açanlara. Erol abi hoş geldin. Bir el amana Tesaloniki koyar mısın? İyi günler canım benim. Tabii ki abi. Onu da dinletiriz. Erol abime selamlar, saygılar. Cansel. Selam Aşım abicim, kolay gelsin. Şarkılar süper. Eyvallah kardeşim. Arada böyle arabesk, biraz hareketli şarkılar iyi geliyor değil mi Cansel'im? Yesin, Ömer'le görüşmüşsün bakıyorum. İki güzel insan. Dünya dostluk gününüz kutlu olsun. Derviş'e sormuşlar. Dost nedir diye. Ne demiş biliyor musun?

Hazreti Yusuf'u babası sevdi diye kuyuya attılar. Züleyha sevdi diye zindana attılar. Sevginin imtihanı çok. Sevdi diye kuyuya attılar. Züleyha

0: πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μια ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Kral FM News. Zirvenin tek sahibi.
4: Hamburg günaydınlar, Stuttgart günaydınlar. Hamburg'a çok çok selamlar, Stuttgart'a selamlar, Düsseldorf, Münih, Mülheim'a da çok selamlarımızı gönderiyoruz. Saat 8'de bu akşam Beşiktaş'ın deplasman maçı var. Saat 8.45'te de PAOK oynayacak. Dinamo Kiev maçlarıyla güzel maçlar var bu akşam. Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum. İnşallah deplasmanda da bu turu geçeceğiz. Hadi bakalım. Nasılsınız canlar, nasıl gidiyor? Arabalarında, pazarda, iş yerlerinde, dükkanlarında dinlenirken bizi dinleyenlere de selam olsun. Lay lay lay lay lay lay. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin efendim. Master Travel her akşam Tempo Turizm ile İstanbul'a 20 euro. Aykan Aga, bir dakika söyleyeceğim derviş ne dediğini. Bekliyorsun İskeçe'ye kadar, dinliyorsun sen, daha yoldasın. Gülüyle mi geliyorsun İskeçe'ye abi? Ha dur şimdi söyleyeyim. Derviş demiş ki, yurtta sulh, cihanda sulh. Peace at home, peace in the world. Anladın sen onu. Master Travel efendim, Yunan adalarına ekonomik paketler, balayı paketleri. 3 milyonan otele anında rezervasyonlar. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni yerinde. Profesyonel deneyim ve tecrübesiyle size hizmet için orada. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri de var efendim. Lüks araçlar ile Sofya, İstanbul, Selanik, Atina'dan lüks araçlar ile transferlerinizi gerçekleştiriyor. Araç için servisler var. Kahve, çay, ne istiyorsanız. Master Travel, araba kiralama hizmetlerinde bulabilirsiniz. Gümrücüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde. Instagram, Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak yazın. İletişim bilgileri, fırsat kampanyalarını kendi internet sayfalarında da bulabilirsiniz. mastertravel.gr. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek, tatil yapmak istiyorsanız Master Travel'e bir danışın. Gümülcün Sokağı 19'da 2541-30-52-72 694-326-95-36. Master Travel. Can Selim, yolculuk ne tarafa? Çok güzeldi, bir de paylaşım yapmış. Hemen hikayeyi paylaştım sayfamda da. Teşekkür ederim Enişte Bey. Cansel sağ olun. Çok çok çok çok güzel bir tatil diliyorum. Celil hoş geldin. Selamlar Aşım abi. Kivi tarlasında İlker'e, Sadiye, Erhan'a selam söyleyebilir misin? Tabii ki söyleyebiliriz. Çocuklar kolay gelsin. Maşallah maşallah, aslan parçaları, pırlanta gibisiniz. Pırlanta. Büyük Beşiktaşlar. Pame. İlker'e, Sadiye, Erhan'a ve Celil'e çok çok selamlar Radyo Kral'dan. Kolaylıklar diliyorum kivi tarlasında çalışanlara. Kolay mı bu havada dışarıda çalışmak? Şapkalar giyilmiş, güneş gözlükleri takılmış. Zeytinyağısı sürdünüz. Aman, güneş kremi sürdünüz mü çocuklar? Celil. Yunus Bingal. İyi günler kardeşim. Hemen soracağım. Cevap alır almaz da döneceğim sana. Ketenli'ye çok çok selamlar. Kurdasanlı, Horozlu, Dolapan, İhtiyar Mahalle, Göynüklü, Taraşmanlı, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak, Yenice, Boyacılar, Yalımlı, Yasıköy. Boyacılar çok sessiz birkaç günden beri. Kırköy, tabii ki Kırköy. Atmacalı, Başmaklı, Sünnetçiköy, Saltıklı. Hadi bakalım be ya.

Hakan Duman, elleme kazanları. Ey KP gençlik. Biz de gençken öyleydik he. Hakan Duman, gün olur dün olursun, bugün var yarın yok olursun. Demişler ya eski insanlar ha, ona göre. Ama gençler, lan Bulgaristan'dan da mı karpuz geliyormuş? Biz sadece Sarışaman karpuzunu biliriz, onu yeriz. Rica ederim, bize bu kafadan lazım. Açık kalp ameliyatı yapma dayı. Çok canım isteye sonra, çok. Krişupoli karpuzu, Kalimera Krişupoli.

Lay, lay, para, lay, lay, lay, lay, lay, lay. Hoppa. Yabba kızan bir şaba Norveç'e. Ayda bir de şarkı. Şenol Ömer. Yapayım mı güzel? Hangi şarkı istermiş bakalım Norveç'teki arkadaşlar. Kolay gelsin Şenol'um. Cappuccino. Takitacı. Yasin duydun mu? Arada yazıyor böyle aklına geldikçe. Ah, ah benim bir ağacım vardı diyor. Norveç'e çok selamlar. Kolay gelsin Şenol'um. Oy Ayhan Agacım, oy Agacım. Sardal almaya mı gidiyorsun pazara? Ne için gidiyorsun Ayhan Agam benim? Haça gülüyle mi gidiyorsun da? Ha uşağım benim, agam benim da.

Belçika halkın takımı. Ne kadar güzel bir fotoğrafı böyle ya, Kaya. Kaya'ydı değil mi? İsmi yanlış hatırlamıyoruz. Çok güzel bir fotoğrafmış ya. Beşiktaş atkısıyla halkın takımı. Çocuklara da çok çok selamlar. Eyvallah.

Oy pulim, oy pulim. Oy pulim, yaşa Aykan Akam. Kruşupoli karpuzunun içi geçti onların diyor. Onlar diyor ya, eskidi artık diyor. Göbekli karpuzlardan al diyor Aykan Akam. Aliye İzzet Begoviç gibi konuştu Aykan Akam valla. Marjinal adam ya. Karpuzun göbeklisi mi güzel Aykan Akam? Çok canım isteye çok.

Güven Zeus nerede Güven? Al hayvancı arada böyle bir onu da bir denize götür bakalım be. Beşiktaş'a başarılar bu akşam. Yapa be. Avin Drive Şaban Bandak. Yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban ve Ceyhan. Hayırlı olsun gençler. En kaliteli yakıtı, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle. Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur ama çok meşhur mangal kömürü var. Bir veriyorsunuz ateşi, üstünde vallahi billahi böyle efendim o çevirmeler, o pirzolar, o paydak yerler, o sucuklar. Tez yak odun kömürleri var Avin Drive'da. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçe Portolaos yolu 4. kilometrede elin benzin istasyonu ile yanınızda ve hizmetinizde. Temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu akaryakıt istasyonları. Avin Elin Drive Şaban Bandak ve Ceyhan. Arabalarında beni dinleyenler görüyorum. Emniyet kemerleri takılı değil sanki. Tak kayışı, tak kayışı, kayışı tak. 380 euro ceza var. Tak kayışı. Ayhan aga. Ara aracım ara. Ararsan bir, aramazsan iki. Eyvallah, sağ olasın Şenol. Dikkat edin kendinize. Hayırlı işler diliyorum Norveç'teki arkadaşlara da. Gurbet ellerde rızkı için çalışanlara halal olsun be. Halal olsun be. Valla halal olsun. Evet. Hayır. Cuma mesajlarını gönderebilir miyim demiş. Hayır, gönderemezsin. Instagram Cuma günleri Arabistan, Cumartesi Pazar Amsterdam. Yarın Amsterdam.

ne varsa yine özümüzde var. Böyle özümüzü kaybetmeyelim. De bu türküler özümüzden, İç Anadolu'dan, Trakya'dan, Balkanlar'dan, Rodop dağlarından. Ne varsa özümüzde var. Mahir Kara, günaydınlar, hoş geldin, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Mahir, sağ olasın. Size de kolaylıklar diliyorum.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Κρόλ FM News, ρεκλιανάρ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
4: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
6: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
4: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırın, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
6: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541 021 831. Santi.
7: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
8: Kotapliktiko.
7: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
8: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
7: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
8: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
7: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
9: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi, Berk

Instagram'da Village Market Seller olarak yazın, bulabilirsiniz. Çünkü sürpriz kampanyaları hemen hemen her gün var. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller Odak Santi'de, Village Market Gökçeler'de. O kadar basit, evlere servisleri var. 14.90 yani toparlak hesap 15 euro ve üzeri alışverişlerde evlerinize, iş yerlerinize kadar siparişlerinizi hemen getiriyorlar. Çalışma saatleri pazar günleri 9-12.30, diğer günler 7-11 arası hizmetinizde. Village Market Gökçeler. DM meşhur Alman markasını da bir deneyin, bir görün Village Market'te. Kolay gelsin orada çalışan hanımefendilere, emekçi kardeşlerimize. Kolaylıklar diliyorum. Alo. Alles schön. 7 bela Hüseyin. Ya süre aşma bir yayınlar demiş. Kim diyecek tabii ki bizim Bobo. Ya süre Bobo. Çok karpuz kavun düşmüş akşam. Aykan Duman daha hazmedemiyor. Bugün çalışamamış. Yanındaki arkadaşlar söylediler. Çok akşam kavun karpuz yedik dediler. Bunlar bir takım uydurma laflar mı Seydan'ım, yoksa doğru mu Bobo? Tabii ki Bobo deyince Tosteki tu Bobo Bekirli'de ustamız Seydan İdris. Bekirli'ye teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte çalışmayı tercih ettikleri için. Radyo Kral olarak Dinleyenler Kulübü'nde bizlerle birlikte seslerini bütün dünyaya duyurdukları için. Çok çok teşekkürler Bobo, sağ olasın, var olasın. Mangalın kokusu, etin dokusu ile Bobo'da buluşuyor. Tosteki tu Bobo yazın. Instagram'da. Instagram. Bizim yeni bir sayfa oluşturmamız lazım. Millet parayı götürüyor Bobo. Bu dijital ortamdan anlamıyoruz. Biz dijital ortamdan anlayan bu TikTok'lar, MikTok'lar, şipşaklar falanlar filanlar. Bir de şey, şipşak çıktı şimdi. Aptomas Yelip. Doğru demek baba. Aykan Duman yedi karpuzu ama bütün gece. Kırışım oli karpuzlarından mı yediler? Karpuzun göbeğini mi yediler baba? Serve çok bağırıyorsun gene demiş. Çok bağırmayayım öyle. Milay Moltam. Ya bağırınca daha güzel oluyor böyle. İçimdeki enerji böyle dışarı fışkırıyor. Sarı mikrofondan antene, antenden bütün dünyaya yayılıyor Milay Moltam. Nasıl konuşayım dayıcığım? Kurt bağıracak tabii. Kurt aç. Bağırmasın mı kurt? Milay'ım oğlum. Horoz abi, horoz. Adamsın Milay'ım oğlum. Çok acil araba lazım. Bobo pazartesi günleri hariç öğlen saat 12'den yaz günlerinde gece geç saatlere kadar sizinle birlikte. Faganacı Yusuf'la birazcık kulağını çınlattık Bobo dün. Her an sürpriz yapabiliriz ona göre. Tabii Aykan'ım tabii. Karpuzun göbeğine vurmuş. Yemişsin, vurmuşsun.

Sen karpuzu bırak sana, bırak sana bir kuzu bulalım mı? Karnın doysun. Dosteki tu baba da çevirme yapalım demiş Ali. Ne kadar beni düşünüyor ya bu dünya dostluk gününde. İnsanın böyle dostları olmasın. Bulma dayıcım bir kuzu, fazla büyük olmasın. Büyük istemiyorum. Dondurmacı.

0698 75 96 105 Baba'nın telefon numarası. Baba azıcık Ali Milay bol. Açma da azıcık Teo radyonun sesini az. Bağırma hocam bak tamam hadi bağırma hocam. Baba aç aç azıcık. Azıcık sıcak ama biliyorum ama. Teo azıcık açın be serinlik gelsin be. Vay çattık bel acıklara bırak.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız, radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Aynen öyle olsun. Tosteki Duboboy'da tanıttık. Gelelim Çilek Mobilya'ya. Gelmeyelim mi? Niye çocuklar Çilek Mobilya'ya gelmiyoruz? Ha tamam. Tamam başa alsana o zaman. Bunlara ders şeyi bize öğretmeyeceğim. Hey, tamam. Efendim. Saatler 12.46 dünyanın merkezinde. Ki yolculuğumuz devam ediyor. Radyo Kral'da Dinleyenler Kulübü'nde. Ben sunucunuz Haşim Çolak. Kıymetli vakitlerinizi böyle sabahın güzel saatlerinden öğlene kadar bizler için de birazcık ayırıyorsunuz. Gerek iş yerlerinizde, gerek arabalarınızda, gerek karpuz yerken, gerek kokoreç yerken, gerek dürüm yerken ya da sinirliyken hanımınıza kızdınız, elinizi masaya vuruyorsunuz. Vurmayın canım. Teşekkür ederim Raif İmam. Söyle canım benim. Sıracım merhaba. Senden bir şarkı istiyorum. Hangi şarkı istiyorsun sıram benim? Söyle yaz. 241 sırama şarkı dinletmeyeceğim de kime dinleteceğim? Bak İlker'de

Ya Yusuf abi ne yapıyorsun? Sen de kaçıyor musun? Yavaş yavaş kaçıyorum dedi. Yusuf abi de demişti yeter be ya. Adam da bizle de uğraşıyor valla. Beyzen Tevfik ne güzel söylemiş. Bakın buraya demiş. Arınızı gezdirmezseniz balınız olmaz. Karınızı gezdirmezseniz huzurunuz olmaz. Bu kadar. Beyzen Tevfik söylemiş bunu. Ben demiyorum bir şey. Ha gezdirme. Ha gezdirme. Balmış diyorsun arı. Ya bu ne? Bu mu şey? Ali. Aa, bakın buraya. Arabanın üstüne çıkmış. Karpuzları atacak arabadan aşağı. Kırılacak karpuzlar. İn aşağı.

Çilek Mobilya. Çocuklarınızı sevindirmek istiyorsunuz. Çilek Mobilya'ya bir gelin. Sosyal medyada takip edip oradaki kampanyalarını görebilirsiniz. Güncel kampanyalarını ve fırsatları incelemek istiyorsanız www.pedikoepiplo.gr. Facebook'ta da sayfaları var tabii ki, Çilek Xanti Pediko Epiplo diye. 2541-06-8901. Tren yolunun oradaki Alman marketi Lidl'ın hemen yanında. Adresleri verdim. Konumda bulmak istiyoruz Ayşem abi, gönderir misin diyorsanız Parodos Apollonus 8. Lidl'ın hemen yanında Çilek Mobilya. Tanıyalım bakalım. This is opportunity. Bak şimdi Sezer diyecek gene. Bak şimdi bak. Opportunity. Ah yes. This is great. Yes. Actually yes. The morning doesn't start with coffee. Start with us. Yes. Dostun kara günde sabırlısı, hesap gününde gönüllüsü makbuldür. Kolay gelsin dayı. Benim söz almışsın, bana göndermişsin. Dünya dostluk gününüz kutlu olsun diye. Dostun kara günde sabırlısı, hesap gününde gönüllüsü makbuldür. Baba baba baba baba. Rabbim mükafatı sizin gibi güzel insanları tanımakla verdi bize. Ne yapayım ben karpuzu kuzuyu?

Çilek Mobilya güzel evler güzel mobilyalarla başlar. Güzel evler güzel mobilyalarla güzel insanlarla devam eder. Harika tasarımlar, uygun fiyatlar, konfor ve şıklığın buluştuğu adres, mekan Çilek Mobilya. Çocuk odaları, beşik takımları, araba şeklinde yatak setleri, nevresim takımları, çok çeşit halılar ve lambalar. Çocuklarınızı sevindiren ve güldüren çocuk setleri Çilek Mobilya'da. Ayrıca takımları ve konseptleri tamamlayıcı aksesuarlar da Epiplast Çilek'te. Çocuk odalarının kurulumu İskeçe ve köylere kadar siparişlerinizin nakliyatı getirilmesi bedava. Çilek Mobilya'da. Artı şunu da ilave edelim. Bütün ürünler 3

Ya pavsedesiniz. Amcana ve oğlu Eren'e cümleten selamlarımız var abim, eyvallah. Amcana ve Eren'e selamlar. Şimdi açtık radyoyu, az dinleyelim bakalım. Amca inşaatta duman attırıyor, anladın mı dımıdı, anladın mıdı? Almanya orası çocuğum, anladın mı? Arbeit, arbeit, anladın mıdı? Ali denk dur Ali.

Olur tabii Mesra'cığım. Tarladan geldim diyor. Şöyle bir dinleneyim birazcıkça seni dinleyeyim diyor. İyi dinlemeler, iyi dinlenmeler sıram. Sağ olasın, eksik olma. Aslan parçası. Şöyle güzel bir şarkı seçtim senin için de. Yana yana kanım diyor. Sostos. Sostos opektis. Bütün sıralarıma gelsin.

Halinize haldaş, yolunuza yoldaş olan radyo. Yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.

Matos Kofi'ye de çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Bütün sponsorlarıma şöyle bir isimlerini zikredelim bakalım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizimle birlikte bu yolda yürüyorlar. Bu yol biraz dikenli bir yol, telaşlı bir yol, yorucu bir yol ama sponsorlarımız bizleri, reklam verenler yalnız bırakmıyorlar. Teşekkür ediyorum kendi adıma ve kurumum adına, Onayır Medya Grup olarak, Radyo Kral olarak ve Dinleyenler Kulübü program yapımcısı olarak. Sağ olun, var olun. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Celero, Dürüm, Gökçeler, Master Travel, Güneş Gold, Kuyumculuk, Cenaze Hizmetleri, Serhun Delioğlu, Vistone'de Zeytinyağları, Yalımlı, Patos Coffee Tuni, Tosteki Tu, Babo Seydan İdris. Teşekkür ediyorum. Mücevher Ferhat Kuyumculuk, Sinan Pırlantı, Edirne'de. Saydoğlu Günay, Saydoğlu Günay. Günay'ıma teşekkürler. Oto Elektrik, Ahmet Sami Ustam, İpro'nun istasi. Perihom, Seden ve Perihan, Çilek Mobilya ve Knap Fanozopoli. Teşekkürler, sağ olun.

Ruş atasözü der ki ormanın kralı aslan olabilir. Ali dinliyor musun? Ormanın kralı aslan olabilir lakin bir kurdun sirkte oynatıldığını göremezsiniz. O yüzden kurtlar asildir. Yavru kurtlar çekirgelerim, sağ olun, var olun. Dervişler, erenler, eyvallah, sağ olasınız. Trakya teşekkürler. Dünya bizim kahrımızı çektiğin için sağ olun.

Ben de telefonumu arıyorum. Nereye koymuşum telefonu diye. Aile bir şey. Lay lay la la lay la la la la la la lay. Son mesajlara bir bakalım. Yasu Aşim, hayırlı programlar. Yasu ve Nazmi, Dilek, Ola Kala, Nazmi Paşa. İsim bu ne? Laptopuna bile indirmiş bizim FRMOGİ uygulamayı. Laptopta dinliyor, gittiğin her yerde. Laptoplarınıza, arabalarınıza ve telefonlarınıza FRMOGİ'leri indirin. Kral FM diye. Gittiğiniz her yerde bizi de götürün. Az önce bir dayı dedi ya. Arınızı gezdirmezseniz balınız olmaz, karınızı gezdirmezseniz huzurunuz olmaz diye. Bizi de yanınızdan ayırmayın. Aslı teşekkür ederim. Günün sorusu bugün Aslı'dandı. Hayattaki en büyük korkunuz nedir dedi. Yarın yine bir dinleyicimin sorusuyla sizlerle birlikte olacağız.

Obur dünyayla başladık. Onunla devam edelim. Erol abim demiş, niye unuttun beni? Hayır, seni unutmadım. Ben şarkını çaldım. El Amana'yı istedin, dinlettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
6: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
6: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά. Ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε.

karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te.

aşkı çal benden. Helal sana benimle güleceksen, helal sana benimle seveceksen.